0: kayızdı.
1: Yarpak dökülür.
0: Uçur kelpicim tökülür. Fikirden elim bükülür. Sınırı garın.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.

kayızdı, yarpak dökülür. Uşur kelpicim tökülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bu karım, ağlama.

İgram yava kalzvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dek yava kalzvay. Çigunuk, heftedin isleyin ve erbey gara. Seahattin çıkaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Prezident İlham Aliyeva vuxti buda Azərbaycan den tükürünün model qalorna. Alayı qarıcıyıq ilalay dünya den diqqət Azərbaycan dalala. Bakuda Sadhana Milletlerin Teşkilatı'nın veri dünyadın şehir kutunun forum din budlay sesiye deyivi için kar agal unraldi davmarzı. Dünyadın vişni kutkad ülkede yaxsır nisad anzur dalay para iştirakşi din en ufuz vay veri haltin tedbirdik agatna şehir kutun davamday avaranval havadin degişviler urbanizasiya va gelecek din şehri galkay aktual meselayrı kay veri verderzi. Azərbaycan din prezident İlham Aliyevan mereket akaydayla Rahay Gafari Forum din siyasi ve strateji mana maat nivine lakudna. Prezidenti qeydna ki, kop qannik üdalay quluq Azərbaycandaq elə feyveridlay cexi xalqarin tedbir vuh cipudya. Devletin cexi de qeydna ki, forumda rekord sanda iştirakçilin pakudiz atuni Azərbaycan diviri xalq din nüfus xikaj xanvaydi va global dialog din makhandiz elqanvaydi qalursu. Akhayday mereketin cavuz gafluhu dali prezident İlham Aliyev alahano ki şehir kutun neyin ki paku batal sa gızaf Azərbaycan din şehirar batal akdin sa meselay ki çina har yukuz adam vinil kolaksu. Çidenetin cahide alayiz Azərbaycanda şehir kutunin ve arhitektura dinliyiz. Dirdi dikkatlik aga arno. Prezidenti forum din iştirakçiyinin pasukay azadına çıkayrı seferdin ildin mana avaydı lahano. Uçizla hayta, ançiler al yisar aldık eliza kudna üç korunar vandalizm ve medeni irstiz aksi avunvay barbardin avsiya tivileri akun mumkinye. Prezident İlham Aliyev alahanva, gila çi hükumatin vilik akozna elin vezif ayrı kaysad Karabağ ve Raqqa iştay Zengezur seyik elelay tükürünye. İçka kanis od yusuz ermendin pasuk koyvak ele eldi çikurna termu. Veri halkın ilcu gazayı vekildi, Ağdam Hirasima deyik kalas geki garzaydır. Abru Ağdam diz Kafkaz din Hirasima luhuzaydır. Bu çizle hayta şehir çıkadar olamaçır. Hirasima dayı tafavatlıyız, Ağdam atom bomba ve hinikayı sayıquz in hal diz atanışır. İma kanit su diyisuz basuk amuğunuva ve inç avuz kvaler tarih din daramatar veri tergunu. Alayç avuz çeki hutun program qiliza kudza. Şehir ve hürerin qilin planar hazırsı. Za abur kayıq et qeydin. Vadi su çugunay tunelerin yargı bal putqani sud kilometriya. Masa vad ni esigda. Vadi şmu mekuk hay. Qodviş ni qani su vad esignua. İdak kalasan al elektrik din stansiyar, zin hambarar, kualer, mektebar, azarxanayar, budviri xalqin havadin portar esignua. Rakun reqer çugunva. Ebur verisan lay vadi san qene esignua. Çina qerehtin atmosferdin sahada para vacib kırarakunva. Paku hele anzur ni meju düşni yaxsorun rugudlayısı dünyada sifte naxt hasil zay şehir kanva. Va idlay quluq yiviş ni qutqa disan qene luhujadaki para çirkin kanva. Eger vaxt cağurna andis kiligiz feyta, bazi video material riz va şikirdiz kiligayta Abur Qadis Villik va Gilahik Akosata kün avurdaqadı. Para çirkin xanvay qara şehirdin evez da qenin yuquz şehir kutunun çeşinedir ax şehir akoda kız. Dünya din viridlay nüfuz vay platform ayrı kay hesabzay viri dünya din şehir kutunun forum din cipudlay sesya Azərbaycandaq elefin xikaj xanvay hürmetdin ixtibarlı vatandaş imicdin va tarixdir val qalub da hatnavay şehir kutun medeniyyatdin neticeye.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Genç yok, güse getirdi. Neyimiz vardı sağ, onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Zengila'nın yeniden doğuşu, tarihi zaferden stratejik kavşağı adlı yazı, Wolf 13 ve Azerbaycan'ın stratejik başarısı başlıklı konuşma, Türk dünyasının yüz bilgesi serisinde Elin Erdan Bey Topçubaşı konulu...

0: Konfonuç ve Azerbaycan'ın stratejik baş ağrısı. ...176 ülkeden 57 binden fazla katılımcının yer aldığı WUF 13 Forumu... ...Dünya Kentsel Forumu tarihinin en büyük oturumu olarak hatırlanıyor. Bu sonuç Azerbaycan'ın küresel etkinlikler düzenleme... ...uluslararası işbirliği ortamı oluşturma... ...ve stratejik diyalog platformu kurma olanaklarının... ...uluslararası düzeyde tanındığını gösteren önemli noktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle... ...forum kapsamında ilk kez düzenlenen liderler bildirileri oturumu... ...WUF 13'ün siyasi önemini daha da artıran... mühim bir adımdı. 27 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı bu platform, kentleşme sorunlarının artık güvenlik, çatışma sonrası istikrar ve insani kalkınmayla doğrudan ilişkili stratejik bir konu olarak kabul edildiğini gösterdi. Forumun nihai belgesi olan Bakü Deklarasyonu'nda Azerbaycan'ın çatışma sonrası dönemde onarım ve imar deneyimine özel yer ayrılması siyasi öneme sahiptir. İşgalden kurtarılan topraklarımızda gerçekleştirilen büyük ölçekli inşaat faaliyetlerinin uluslararası örnek olarak sunulması, Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur'da uyguladığı politikanın meşruiyetinin uluslararası alanda kabul gördüğünün açık bir göstergesidir. Özellikle belgede şehir katliamı, çevre ve kültürel yıkım kavramlarının yer alması, Ermenistan işgalinin sonuçlarının uluslararası alanda tanınması açısından dikkate değer bir noktadır. Ayrıca Azerbaycan'ın WUF 13 çerçevesinde akıllı şehir ve akıllı köy kavramlarını sunması, ülkenin çatışma sonrası dönemde modern ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli şekillendirdiğini göstermiştir. Buna paralel olarak yeşil enerji, dijital yönetişim ve sürdürülebilir altyapı ilkelerinin uygulanması, Azerbaycan'ın bölgedeki kentleşmeye yeni bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. Milletvekili Nagif Hamzayev, WUF 13'ün Azerbaycan'ın uluslararası politikadaki artan rolünün, stratejik iletişim yeteneklerinin ve çatışma sonrası kalkınma modelinin küresel kabulünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: WUF 13 Azerbaycan'ın son yıllarda ev sahipliği ettiği en büyük beynelhalk tedbirlerden biridir. Bu forum ülkenin beynelhalk imicine, şehir salma siyasetine, investisyon imkanlarına ve postmodernite dönemde hayata geçirilen yeniden kurma layihelerinin tanımlanmasına ciddi tesir gösterdi. Hususiyle Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda hayata geçirilen ağıllı şehir ve ağıllı kent layihaları beynelhalk auditoriyaya təqdim edildi. Ağlı kendi, Füzuli ve Zengivan üzere yeni şehir planları, Ağdam'da, Şuşa'da, Xankəndində, Laçında ve diğer işgaldan azad olunmuş rayon ve şehirlerde yaşıl enerji ve müasir infrastruktur layihaları Azerbaycan'ın urbanizasiya modeli kimi nümayiş etdirildi. WUF 13'ün Bakıda keçirilmesi kararı Azerbaycan'ın beynəlxalq urbanizasiya proseslerine tövbəsini ve etibarlı tərəfdaş kimi kazandığı inamın açıq sübutu hesab olunmalıdır. Forumun proqramı mənzil siyasəti, şəhərlərin böhranlardan sonraki bərpası, maliyyələşdirmə mexanizmləri, urbanizasiya, gənclərin şəhər inkişafındakı iştirakı, dayanıqlı turizm və vətəndaş cəmiyyətinin rolu

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Resul aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyundan Gorgudat'a değerler bir er koptu. Oğuz'un ol kişi tamam bilicisiydi. Ne derse olurdu. Gayb'den dürlü haber söylerdi. Hak Ta'ala anın körlüğüne ilham ediyerdi.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, Türk Dünyası'nın Yüz Bilgesi serili programımızla yeniden sizlerleyiz. Bugün milli ruhun fedailerinden biri, halkımızın diplomasi tarihinde müstesna hizmetleri olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen siyasi isimlerinden Ali Mirdan Bey Topçubaşov'dan konuşacağız.

kısa bir süre yaşadım. Ancak 20. yüzyılda Azerbaycan halkının hayatında tarihi bir aşama oldu ve halkımızın geleceğinin, bağımsızlığının, özgürlüğünün ve egemenliğinin temellerini attı. Bu nedenle bizler, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucuları, o dönemde kahramanlık gösteren insanları büyük minnetle anıyoruz. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulması, bir zamanlar kaybettiğimiz devletimizi yeniden tesis etmiş, halkımızın tarihinde ilk kez demokratik ilkeler temelinde bağımsız bir Azerbaycan devleti ve hükümetinin kurulmasının temellerini atmıştı. Halkımızın diplomasi tarihinde müstesna hizmetleri olanlardan biri de Ali Merdan Bey Alikberoğlu Topçubaşı olmuştu. O 4 Mayıs 1862'de Tiflis'te doğdu. İlk öğrenimini 1. Tiflis Gimnazyumunda aldı. 1884 yılında mezun olduktan sonra Sankt Petersburg Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesine girdi. Ancak birinci yarı yıldan sonra Hukuk Fakültesine geçti. 1888'de başarıyla mezun oldu. 1896 yılında Bakü'ye gelen Topçubaşov avukatlık yapmış ve zamanının önde gelen aydınlarıyla tanışmıştı. Azerbaycan ulusal basınının kurucusu Hasan Bey Zerdabi'nin kızı Peri Hanım'la evlenmişti. 1905 yılında 1. Tüm Rusya Müslümanları Kongresi'nde konuşma yapmış ve hazırladığı 23 maddelik tüzük ve 79 taslak temelinde tüm Rusya Müslüman Birliği'nin kurulmasına karar verilmişti. 27 Nisan 1906'da açılan Bakü ve Yelizavetpol vilayetlerinden 1. Devlet Duması'na vekil seçilmişti. Duma'da bir Müslüman fraksiyonu kurmayı başarmış ve fraksiyonun başkanlığına seçilmişti. Ali Merdan Bey'in hizmetleri Azerbaycan'ın dünyada tanınmasında çok önemliydi. Topçubaşov, Haziran 1918'de Fetheli Han Hoyski tarafından düzenlenen 2. kabinede portföysüz bakan olarak ve Ekim ayında Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı. Avrupa ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmak amacıyla Ali Merdan Bey Topçubaşov İstanbul'a gönderilmişti. Bu amaçla çok sayıda toplantı yapmış ve hatta İstanbul'da bir Azerbaycan basın bürosu kurmuştu. Azerbaycan parlamentosunun ülkedeki çok zor siyasi durumda çalışmaya başladığı 7 Aralık 1918'de İstanbul'da olmasına rağmen Ali Merdan Bey Topçubaşov oy birliğiyle Azerbaycan'ın ilk parlamentosu başkanlığına seçilmişti. Ali Merdan Bey Topçubaşov, Azerbaycan heyetinin başkanı olarak doğrudan İstanbul'dan Paris Barış Konferansı'na gönderilmişti. 28 Mayıs 1919'da Amerika Başkanı Wilson, Topçubaşov başkanlığındaki Azerbaycan heyetini kabul etmişti. Topçubaşov, Amerika Başkanı'na Paris Barış Konferansı'na sunulmak üzere 3 maddelik bir muhtıra vermiş. Kafkaslar da dahil olmak üzere Azerbaycan'daki siyasi ve ekonomik durum hakkında ayrıntılı bilgi.

Yeni bir genç hükümet için bir sonraki büyük zorluk Cumhuriyet'in diğer ülkeler tarafından tanınmasıydı. Sonraki iki yıl boyunca Topçu Başof bu amaç için çalıştı. Osmanlı hükümeti ile müzakerelere ilk olarak İstanbul'da başladı. Azerbaycan heyeti Türkiye ile etnik ve dini bağlarını tanıdı ve Osmanlılara askeri destekleri için teşekkür etti. İlk başta müttefikler Rusya'daki Beyaz Ordu'nun Bolşevikleri yeneceğini umdukları için Cumhuriyeti tanımayı reddetmediler. Avrupa ve Orta Doğu'daki çeşitli toprak meselelerinin tartışıldığı ve çözüme kavuşturulduğu 8 ay boyunca müttefikler Azerbaycan

heyetine ülkelerinin tanınması konusunda hiçbir umut vermediler. Ocak 1920'ye kadar müttefikler Bolşeviklerin iç savaşı kazanacağını fark etmediler. O andan itibaren pozisyonlarını değiştirdiler ve Azerbaycan ve Gürcistan'ı fiilen tanıdılar. Mayıs 1919'dan beri Paris'te bulunan Topçu Başov ve ekibi bu tanınmada belirleyici rol oynadı ve bu Alimirdan Bey Topçu Başov için bir zafer olarak kabul edildi.

Ancak Nisan 1920'de Bolşevikler tarafından Azerbaycan'ın işgali, Azerbaycan'ın tam bir uluslararası tanınma ve bağımsız bir devlet olarak varlığına yönelik tüm çabalara son verdi. Topçu Başov bir gecede bağımsızlığını kaybetmiş bir ülkenin temsilcisi oldu. Bakü'deki ulusal hükümet Azerbaycan'ı terk etmek zorunda kaldı. Sonraki yıllarda Muhammed Emin Resulzade, Azerbaycan Ulusal Merkezi adı altında Avrupa ve Türkiye'de bir göçmen kurumu kurdu. Ali Mirdan Bey Topçubaşov da bu teşkilata katılarak Resulzade ile birlikte ülkesinin bağımsızlık mücadelesini sürdürdü. Ancak aynı zamanda ana vatanlarının dışında yaşadı ve sürekli mali ve yasal zorluklarla karşı karşıya kaldılar.

Topçubaşov 2 yıllık bir hastalıktan sonra 1934'te Paris'te hayatını kaybetti. Tüm cumhuriyetlerin sürgün hükümetlerinin temsilcileri cenazesine geldi ve Topçubaşov'un hayatı ve çalışmaları hakkında konuştum.

Evet, Cumhuriyet'in kurucuları Resulzade, Ali Merdan Bey Topçubaşov ve diğerleri hep bir amalla yaşadı. Özgür ve hür Azerbaycan. Ve inandılar. Günümüz özgür, bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin siyasi ve manevi mirasçısı olarak onları hep saygı ve minnetle hatırlayacaktır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

ayı günü batmış zümet geceye. Belki sonuçlasın dinleyeceğim. Sensiz yaşadığım ömür gün değil. Min gözel yığışar.

Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarnak Mehmer Havurtunlu, Hungariye'yi Nırdırma Karabağ'ı ve Ratsınan Digurtsum. Barekam Yerkir Hungarian 20 milyon dolar idramaşın orhe at katsrel, Cabrayli Şıcani Sultanlı Gügü Virakanından hamar. Eskapak Tümadır Beçeni Ekonomikayı Naharar Ütünü Yev Hungariye Yoknu Tengur Sakal Ütünü Stora Grelen, Bınakeli Şenkeli Virakar Ütümadır Beçeni Harap Ütün, Cabrayli Şıcani Sultanlı Gügü

0: kahramanlık talep edin. Ve bizim değerli siyasi kadimlerimiz o gün, o il, o ay, o tarihi adımı attılar. Biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin varisleri 1991 yılında Azerbaycan'da müstakilliği ilan edilirken yazılıptır ki 1920 yılında yitirilmiş müstakillik berpa oldu. Ve ben bugün gururla deyirəm ki biz Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin sadakatli ve layıklı varisleri.
1: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yaradılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaradılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki bu respublikanı biz Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki Azerbaycan halkı büyük halk. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halk. Azerbaycan devleti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının hatirəsinə büyük hürmetle yanır. Eğer Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucuları bugünkü Azerbaycan'ı görebilseydiler, onlar da ülkemizle fəxr edecektir.

İran Halk Cumhuriyeti'nin yaratılması tarihi hadisedir. İlk defa olarak Müslüman aleminde demokratik respublika yaratılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azerbaycan halkı yaradık. Bu bir de onu gösterir ki, Azerbaycan halkı büyük halkdır. Azerbaycan halkı azadlık sever, mütərəqqi halkdır.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 'İzi sözü kalan şahsiyetler'.

Igram yaba kalsvay bur. İçavan xirar. Çünü Bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dih yaba kalsvay. Çi gunuk, heftedin isleyin ve erbey qara, seyahat din çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az inter dalgada, www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zaqatsvay.

Prezident İlham Aliyeva vuxti buda Azərbaycan den tükürünün madil qalorna. Alayı qarıcıyıq ilalay dünya den diqqət Azərbaycan dalalı. Bakuda Sadhana Milletlerin Teşkilatı'nın veri dünyadın şehir kutunun forum din budlay sesiye deyivi için kar agal unraldi davmarzı. Dünyadın vişni kutkad ülkede yaxsır nisad anzur dalay para iştirakşi din en ufuz vay veri haltin tedbirdik agatna şehir kutun davamday avaranval havadin degişviler urbanizasiya va gelecek din şehri galkay aktual meselayrı kay veri verderzı. Azərbaycan din prezident İlham Aliyevan mereket akaydayla Rahay Gafari Forum din siyasi ve strateji mana maat nevi nela kudna. Prezidenti qeydna ki, kop qannik üdalay quluq Azərbaycandaq elefeyi veridlay cexi xalqarin tedbir vuh cipudya. Devletin cexi de qeydna ki, forumda rekord sanda iştirakçilin pakudiz atuni Azərbaycan di veri xalq din nüfus xikaj xanvaydi va global dialog din makhandiz elqanvaydi qalursu. Akhayday mereketin cavuz gafluhu dali prezident İlham Aliyev alahano ki şehir kutun neyin ki paku batal sa gızaf Azərbaycan din şehirar batal akdin sa meselay ki çina har yukuz adam vinil kolaksu. Çidenetin cahide alayiz Azərbaycanda şehir kutunin ve arhitektura dinliyiz. Dirdi dikkatlik aga arno. Prezidenti forum din iştirakçiyinin pasukay azadına çıkayrı seferdin ildin mana avaydı lahano. Uçizla hayta, ançiler al yisar aldık Eliza Kudna'yı çukurunlar vandalizm ve medeni irstiz aksi avunvay barbardin avsiya tivileri akun mumkinye. Prezident İlham Aliyev alahanu, gila çi hükumatin vilik akoznayık elin vezif ayrı kaysad Karabağ ve Raqqa iştay zengezur siyik ilelay tükürünye. İçka kanis od yusuz ermendin pasuk koyvak ile ildi çukuruna termu. Veri halkın ilçü gazayı vekildi, Ağdam Hirasima deyik kalas geki garzaydır. Abru Ağdam diz Kafkaz din Hirasima luhuzaydır. Bu çizle hayta şehir çıkadar olamaçır. Hirasima dayı tafavatlıyız, Ağdam atom bomba ve hinikayı sayıquz in hal diz atanışır. İma kanit sud yusuz basuk amuğunuva ve inç avuz kvaler tarih din daramatar veri tergunu. Alayç avuz çeki hutun program qilizi qudzu. Şehir ve xürerin qilin planar hazırsı. Za abur kayq et qeydin. Vadi su çugunay tunelerin yargı val putqani sud kilometriya. Masa vad ni esigda. Vadi şmu miqi kay qodviş ni qandi su vad esignu. İdak kalasan al elektrik din stansiyar, zin hambarar, qoler, mektebar, azarxanayar, budviri xalqin havadin portar esignu. Rakun reqer çugunva. Ebur verisan lay vadi san qene esignua. Çina qerehtin atmosferdin sahada para vacib kırarakunva. Paku hele anzur ni meju düşni yaxsorun rugudlayısı dünyada sifte naxt hasil zay şehir kanva. Va idlay quluq yiviş ni qutqa disan qene luhujadaki para çirkin kanva. Eger vaxt cağurna andis kiligiz feyta, bazi video materialriz va şikirdiz kiligayta abur qadis villik va

Muhtsi bud dünya din medya din dikettal. İgramiye bakal dayıbır. Maidin eridaz bakuda kartika katay satkanay milletin teşkilatın biri dünya din şehir kutunun forum din cipudlay sesya yani vuh cipud dünya din presa din ilin temaya. Şaçına global medya din paku forum day uçar kenota sanal fikirgu. Stha ülke Türkiye din sacerge televiden din kanaldi Maidin semjudas vuf cipudan akhaydaym hareketdayı parasandin kilik zaybruz.

Azərbaycan din prezident İlham Aliyeva və Sadlay xanım Mehriban Aliyeva də iştirakay forum dirmanat kay malumat qanı. Türkiye'den medyada Qerehtin Atmosfer, Şehir Kutun ve Havadin Degeşvilin Minister Murat Kuruma Rehber Valvay Vekildin Bakudi Sefer Dikani Gehenç'te kazganı. Pakistan'dan The Nation, Daily Times ve The News Gazetri Stıha Ülkeden Bakuda Vekildi Gehenç iştirak naydı kenu. Pakistan'dan presa de Vekiller Bakuda Çehi Muhman Peresilerdi Abul Naydi Razi Vilerdi kaydı. Kitay'dan Sinhua agentlodi lahayta Baku ayamdi qaday infrastruktur daldi, qatsu makan daldi va tarixdin irstin harmoniya daldi, in tedbirdis hazur xanaydi diqqətik aga arzu. Uruscalan medyada Masko, Bakuru va Vesnik Kafkaza portalri forumda Vişnik Utqad ülkədə yaxsur anzur dalay para iştirakçı qeyd növaydı kay xabar quzu. Qeyd növ ki, Pakudovay sesiyada Sifteyaz ministerin görüşdi və liderin samitdi iştirakçı. Fransuzcalan qazetdi Sadxanay Milletin Teşkilatının Habitadın direktor Anaklay Rudiya Rosbahan fikiriz çıqaqanı. Misri'den presadeni temadiz gehenç çıkaganı, Misri'den çıkadın gazetri ve jurnaldi, olerin sahe davay için unikal tecrübe, Bakuda dünya dehkalaz payın vadik hizu. Malayziya'den ve Kenya'den presadeni, Malayziya'den in sahe davay tecrübe diz destek uzaydı bayanarını. Habara hakni Kenya'den devletin çıkıdan Azerbaycan'den prezidenti galaz görüştüzni gehenç çıkaganı. İdakalas sanal Saudiyedin, Arabistandin, Sadkanay Arabrin, Emirluhrin, Kazakistandin, Tacikistandin, Hindistandin, Erdaniyadin, Irakdin ve Mazambikdin medyadini Bakuday atay vacib şehir kutunun mesajar manşetriz yalnı. Köz akozayval qe dünyadin riki Bakuday ağızı. İnak Azerbaycanya, Halkarin Radio, Utkanlı Vadi.

İgramiye bakal dayıbur, haydal diye çekenini kan günü, elize katma günü, kün patal hazır ay diye zundoza zuhra boğaya. Sağır ay kün ki goler karkeni kuray, rikerni şad kuray.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Zengila'nın yeniden doğuşu, tarihi zaferden stratejik kavşağı adlı yazı, Wolf 13 ve Azerbaycan'ın stratejik başarısı başlıklı konuşma, Türk dünyasının yüz bilgesi serisinde Elin Erdan Bey Topçu başlık konulu program.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Zəngilanın yenidən doğuşu tarixi zəfərdən strateji qavşağı. Bugün işgaldan kurtarılan diğer bölgelerimiz gibi Zəngilan da hızla yeniden inşa ediliyor ve bölgenin en modern şehirlerinden biri haline geliyor. Akıllı köy projeleriyle başlayan bu büyük geri dönüş şimdi şehir merkezinin modern standartlara göre inşasıyla devam ediyor. Yapılan çalışma sadece bir restorasyon süreci değil, aynı zamanda özgürleştirilmiş, topraklarda yeni, ekolojik olarak temiz ve teknolojik olarak gelişmiş bir yaşam tarzının temelidir. Zəngilanın stratejik coğrafi konumu onu yakın gelecekte bölge için önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline getiriyor. Özellikle Zengezur Dehlizi'nin açılması Zəngilanın jeopolitik ve ekonomik önemini küresel bir düzeye taşıyacaktır. Bu koridor sadece Azerbaycan'ın ana kısmını Nahçıvan'a bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Doğu ve Batı arasında yeni, daha kısa ve daha verimli bir ulaşım arteri görevi de gösterecektir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zəngilan sakinleriyle yaptığı görüşmede belirttiği gibi bu koridor hem Doğu Batı hem de Kuzey-Güney ulaşım güzergahlarının önemli bir parçası haline gelecek.
2: Ermenistan'la burada serhat açılandan sonra, Zengezur dehlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olarak ülkemizin yegane rayonu olacak ki bunun iki komşu ülkeyle serhat geçit mentegesi olacak. Ve görün ne kadar bunun büyük ehmiyeti var. Çünkü bu hem şergerb dehlizidir, Nahçıvan'dan Türkiye'ye sonra Avrupa'ya uzanan yoldu. Hem şimal canub dehlizidir. Zəngilandan Ağbənd üzerinden İran ve Fars körfezine, buradan Naxçıvan'a keçmeyle Cülfaya yine de Fars körfezine. Bu beynəlxalq bir merkez olacak. Əvəz olunmaz merkez olacak.
1: Zəngilanda hali hazırda uygulanan yol, lojistik ve altyapı projeleri bölgeyi sadece Azerbaycan için değil tüm bölge içinde ana ulaşım merkezlerinden biri haline getirme açısından özel bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Zəngilanın gelecekte uluslararası kargo taşımacılığı ve bölgesel ekonomik ilişkiler için ana merkezlerden biri haline gelmesi ihtimali göz ardı edilemez. Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi Bölüm Başkanı Cavit Veliyev konuyla ilgili olarak bu açıklamayı yaptı.
3: Zəngəzur koridoru orta dəhlizin vacib bir nöqtəsidir. Zəngilan da bunun keçid yeridir. O zaman Zəngilanın strateji əhəmiyyəti sadəcə Azərbaycan üçün və region üçün deyil, şimal, cənub və şərq-qərb nəqliyyatında da olduqca vacibdir. Bu baxımdan Zəngilanın təhlükəsizliyi də, Zəngilanın yenidən qurma prosesi də, Zəngilanın sosial-iqtisadi refahı da buna xidmət edəcəkdir.
1: Evet, Azerbaycan yeni bir tarihi döneme girdi bile. Devletimizin gücü, halkımızın birliği ve başkomutanın kararlı politikası sayesinde ülkemiz bölgenin başlıca siyasi, ekonomik ve askeri gücü haline gelmiştir. Kurtarılan topraklarda bugün yürütülen inşaat çalışmaları Azerbaycan'ın geleceğinin daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh olacağının en parlak göstergesidir. Zəngilan, bu büyük gelişmenin güçlü bir Azerbaycan'ın yeni sembollerinden biri haline geliyor.

Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

F-13 ve Azerbaycan'ın stratejik başarısı. ...176 ülkeden 57 binden fazla katılımcının yer aldığı WUF-13 Forumu... ...Dünya Kentsel Forumu tarihinin en büyük oturumu olarak hatırlanıyor. Bu sonuç Azerbaycan'ın küresel etkinlikler düzenleme... ...uluslararası işbirliği ortamı oluşturma... ...ve stratejik diyalog platformu kurma olanaklarının... ...uluslararası düzeyde tanındığını gösteren önemli noktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle... ...forum kapsamında ilk kez düzenlenen liderler bildirileri oturumu... ...WUF-13'ün siyasi önemini daha da artıran... mühim bir adımdı. 27 ülkeden devlet ve hükümet

0: Başkanlarının katıldığı bu platform, kentleşme sorunlarının artık güvenlik, çatışma sonrası istikrar ve insani kalkınmayla doğrudan ilişkili stratejik bir konu olarak kabul edildiğini gösterdi. Forumun nihai belgesi olan Bakü Deklarasyonu'nda Azerbaycan'ın çatışma sonrası dönemde onarım ve imar deneyimine özel yer ayrılması siyasi öneme sahiptir. İşgalden kurtarılan topraklarımızda gerçekleştirilen büyük ölçekli inşaat faaliyetlerinin uluslararası örnek olarak sunulması, Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur'da uyguladığı politikanın meşruiyetinin uluslararası alanda kabul gördüğünün açık bir göstergesidir. Özellikle belgede şehir katliamı, çevre ve kültürel yıkım kavramlarının yer alması, Ermenistan işgalinin sonuçlarının uluslararası alanda tanınması açısından dikkate değer bir noktadır. Ayrıca Azerbaycan'ın WUF 13 çerçevesinde akıllı şehir ve akıllı köy kavramlarını sunması, ülkenin çatışma sonrası dönemde modern ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli şekillendirdiğini göstermiştir. Buna paralel olarak yeşil enerji, dijital yönetişim ve sürdürülebilir altyapı ilkelerinin uygulanması, Azerbaycan'ın bölgedeki kentleşmeye yeni bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir. Milletvekili Nagif Hamzayev, WUF 13'ün Azerbaycan'ın uluslararası politikadaki artan rolünün, stratejik iletişim yeteneklerinin ve çatışma sonrası kalkınma modelinin küresel kabulünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: WUF 13 Azerbaycan'ın son yıllarda ev sahipliği ettiği en büyük beynelhalk tedbirlerden biridir. Bu forum ülkenin beynelhalk imicine, şehir salma siyasetine, investisyon imkanlarına ve postmodernite dönemde hayata geçirilen yeniden kurma layihelerinin tanımlanmasına ciddi tesir gösterdi. Hususiyle Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda hayata geçirilen ağıllı şehir ve ağıllı kent layihaları beynelhalk auditoriyaya təqdim edildi. Ağlı kendi, Füzuli ve Zengivan üzere yeni şehir planları Ağdam'da, Şuşa'da, Xankəndində, Laçında ve diğer işgalın adı olunmuş rayon ve şehirlerde yaşıl enerji ve müasir infrastruktur layihaları Azerbaycan'ın urbanizasiya modeli kimi nümayiş etdirildi. WUF 13'ün Bakıda keçirilmesi kararı Azerbaycan'ın beynəlxalq urbanizasiya proseslerine tövbəsini ve etibarlı tərəfdaş kimi kazandığı inamın açıq sübutu hesab olunmalıdır. Forumun proqramı mənzil siyasəti, şəhərlərin böhranlardan sonraki bərpası, maliyyələşdirmə mexanizmləri, urbanizasiya, gənclərin şəhər inkişafındakı iştirakı, dayanıqlı turizm və vətəndaş cəmiyyətinin rolu kimi mövzuları əhatə etdi. Forum boyunca aparılan müzakirələr mənzilin sosial ədalətin, iqlim adaptasiyasını və şəhər dayanıqlığının mərkəzi komponenti kimi əhəmiyyətini bir daha vurguladı. Bu fonuç global şəhər öhdəliklərinin həyata keçirilə bilən strategiyalara çevrilməsinə dair geniş bir beynəlxalq gündəm ortaya qoya bildi. Bu forumda iştirak edən xarici qonaqlar, o cümlədən yerli ekspertlər bütün bu mövzular ətrafında çox maraqlı və əhatəli müzakirələr təşkil edə bildilər və bütün bu proseslərə Azərbaycan, Bakı töhfə verə bildi. Dünya mediası da WUF 13'ü en yüksek seviyede ışıklandırdı. Harici medya nümayəndələri, Azerbaycan medya nümayəndələri canlı yayınlar etdilər ve hem forumun gündəliyini dünyaya təqdim etdilər. Eyni zamanda Azerbaycan reallıqları da dünyaya əks etdirildi. Bir sözlə bu forumun Azerbaycanda keçirilməsi Azerbaycanın imicinə çok müsbət təsir etdi ve Azerbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu siyaset bir daha dünyaya en yüksek seviyede təqdim edilir.
0: Sonuç olarak Dünya Kentsel Forumu bugüne kadar düzenlenen en büyük ölçekli oturum olarak tarihe geçti. Çünkü Azerbaycan izlediği politikalar ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in attığı adımlarla küresel dayanışmayı bir kez daha tartışmaların merkezine önemli bir faktör olarak yerleştirmeyi başardı.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, Türk Dünyası'nın Yüz Bilgesi serili programımızla yeniden sizlerleyiz. Bugün milli ruhun fedailerinden biri, halkımızın diplomasi tarihinde müstesna hizmetleri olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen siyasi isimlerinden Ali Mirdan Bey Topçubaşov'dan konuşacağız.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kısa bir süre yaşadı. Ancak 20. yüzyılda Azerbaycan halkının hayatında tarihi bir aşama oldu ve halkımızın geleceğinin, bağımsızlığının, özgürlüğünün ve egemenliğinin temellerini attı. Bu nedenle bizler, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kurucuları, o dönemde kahramanlık gösteren insanları büyük minnetle anıyoruz. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulması, bir zamanlar kaybettiğimiz devletimizi yeniden tesis etmiş, halkımızın tarihinde ilk kez demokratik ilkeler temelinde bağımsız bir Azerbaycan devleti ve hükümetinin kurulmasının temellerini atmıştı. Halkımızın diplomasi tarihinde müstesna hizmetleri olanlardan biri de Ali Merdan Bey Alekberoğlu Topçubaşı olmuştu. O 4 Mayıs 1862'de Tiflis'te doğdu. İlk öğrenimini 1. Tiflis Gimnazyumunda aldı. 1884 yılında mezun olduktan sonra Sankt Petersburg Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesine girdi. Ancak birinci yarı yıldan sonra Hukuk Fakültesine geçti. 1888'de başarıyla mezun oldu. 1896 yılında Bakü'ye gelen Topçubaşov avukatlık yapmış ve zamanının önde gelen aydınlarıyla tanışmıştı. Azerbaycan ulusal basınının kurucusu Hasan Bey Zerdabi'nin kızı Peri Hanım'la evlenmişti. 1905 yılında 1. Tüm Rusya Müslümanları Kongresi'nde konuşma yapmış ve hazırladığı 23 maddelik tüzük ve 79 taslak temelinde tüm Rusya Müslüman Birliği'nin kurulmasına karar verilmişti. 27 Nisan 1906'da açılan Bakü ve Yelizavetpol vilayetlerinden 1. Devlet Duması'na vekil seçilmişti. Duma'da bir Müslüman fraksiyonu kurmayı başarmış ve fraksiyonun başkanlığına seçilmişti. Ali Merdan Bey'in hizmetleri Azerbaycan'ın dünyada tanınmasında çok önemliydi. Topçubaşov, Haziran 1918'de Fetelihan Hoyski tarafından düzenlenen 2. Kabinede portföysüz bakan olarak ve Ekim ayında Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı. Avrupa ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmak amacıyla Ali Merdan Bey Topçubaşov İstanbul'a gönderilmişti. Bu amaçla çok sayıda toplantı yapmış ve hatta İstanbul'da bir Azerbaycan basın bürosu kurmuştu. Azerbaycan parlamentosunun ülkedeki çok zor siyasi durumda çalışmaya başladığı 7 Aralık 1918'de İstanbul'da olmasına rağmen Ali Merdan Bey Topçubaşov oy birliğiyle Azerbaycan'ın ilk parlamentosu başkanlığına seçilmişti. Ali Merdan Bey Topçubaşov, Azerbaycan heyetinin başkanı olarak doğrudan İstanbul'dan Paris Barış Konferansı'na gönderilmişti. 28 Mayıs 1919'da Amerika Başkanı Wilson, Topçubaşov başkanlığındaki Azerbaycan heyetini kabul etmişti. Topçubaşov, Amerika Başkanı'na Paris Barış Konferansı'na sunulmak üzere 3 maddelik bir muhtıra vermiş. Kafkaslar da dahil olmak üzere Azerbaycan'daki siyasi ve ekonomik durum hakkında ayrıntılı bilgi

Yeni bir genç hükümet için bir sonraki büyük zorluk Cumhuriyet'in diğer ülkeler tarafından tanınmasıydı. Sonraki iki yıl boyunca Topçu Başov bu amaç için çalıştı. Osmanlı hükümetiyle müzakerelere ilk olarak İstanbul'da başladı. Azerbaycan heyeti Türkiye ile etnik ve dini bağlarını tanıdı ve Osmanlılara askeri destekleri için teşekkür etti. İlk başta müttefikler Rusya'daki Beyaz Ordu'nun Bolşevikleri yeneceğini umdukları için Cumhuriyeti tanımayı reddetmediler. Avrupa ve Orta Doğu'daki çeşitli toprak meselelerinin tartışıldığı ve çözüme kavuşturulduğu 8 ay boyunca müttefikler Azerbaycan heyetine ülkelerinin tanınması konusunda hiçbir umut vermediler. Ocak 1920'ye kadar müttefikler Bolşeviklerin iç savaşı kazanacağını fark etmediler. O andan itibaren pozisyonlarını değiştirdiler ve Azerbaycan ve Gürcistan'ı fiilen tanıdılar. Mayıs 1919'dan beri Paris'te bulunan Topçu Başov ve ekibi bu tanınmada belirleyici rol oynadı ve bu Alimirdan Bey Topçu Başov için bir zafer olarak kabul edildi.

Ancak Nisan 1920'de Bolşevikler tarafından Azerbaycan'ın işgali, Azerbaycan'ın tam bir uluslararası tanınma ve bağımsız bir devlet olarak varlığına yönelik tüm çabalara son verdi. Topçubaşov bir gecede bağımsızlığını kaybetmiş bir ülkenin temsilcisi oldu. Bakü'deki ulusal hükümet Azerbaycan'ı terk etmek zorunda kaldı. Sonraki yıllarda Muhammed Emin Resulzade, Azerbaycan Ulusal Merkezi adı altında Avrupa ve Türkiye'de bir göçmen kurumu kurdu. Alimirdan Bey Topçubaşov da bu teşkilata katılarak Resulzade ile birlikte ülkesinin bağımsızlık mücadelesini sürdürdü. Ancak aynı zamanda ana vatanlarının dışında yaşadı ve sürekli mali ve yasal zorluklarla karşı karşıya kaldılar.

Topçu Başov 2 yıllık bir hastalıktan sonra 1934'te Paris'te hayatını kaybetti. Tüm cumhuriyetlerin sürgün hükümetlerinin temsilcileri cenazesine geldi ve Topçu Başov'un hayatı ve çalışmaları hakkında konuştum.

Evet, Cumhuriyet'in kurucuları Resulzade, Ali Merdan Bey Topçubaşov ve diğerleri hep bir amalla yaşadı. Özgür ve hür Azerbaycan. Ve inandılar. Günümüz özgür, bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin siyasi ve manevi mirasçısı olarak onları hep saygı ve minnetle hatırlayacaktır.

başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.aztv.az sitesinin Radyo İn sayfasından da dinlediniz.